dada Ekpele jinge lebo Eni nile jinge ni oporo otumare Bakere ororun kumeyo